0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Dardimendis Ekskluzivi.
1: İsemin de gazafruli, İsemin de maisi.

0: Radyo Dördemendiz Ekskluzivi.
1: Vinceceps is Polops Ipove. Ra 7 da 1 Radyo Dördemendiz.
0: Radyo Dördemendiz Ekskluzivi.

0: sırtıma.
1: Radyo Derdimendis Exclusive.
2: Vinceteps is Poulops. Ipove. Radio Derdimendi.